0: yapıyoruz? Öpersleş oluyor.
1: He?
0: Neden mi ona duydu?
2: İyi kısım. Yemin
0: soğuk. Yemin soğuk.